0: Spaß. Şevba Stuhok. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Bu ditin o kadar ya barnama ünitirin uçayan Melek TikTok ve Facebook'e radyo adı

0: Tina bahçaya. Hop. Boş derin mobilyatı bahçaya tayin. Deher elveri destekavi. Avaş like ve video aksesuarat nafmalı babadın razandın ev avantajda. Hama dekorat çınna. Dekorat nafmalı ev dressing room. O hemiji dibhazu xuziyente. Aha, kada sadaf sili bişbira mına çi? Sadaf sili bişya tolbete duşako ve duşako bolivk. Jbrandin nayaben sadaf. Bu sakhlam yolaşeta u xavako kil. Devi jobin ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye vduhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Was? Şöba Şuhu. Hoş geldiniz. Sevanet, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturur.
1: Duhok Radyo. Hestev Hestpoint Bey, Hestev Hestpoint Ne?